0: Obana.
1: Me, ah, ne man. Me, me, ye, nyame, ye, ni, ko, si, ye, o. Obi, di, ne, sa, kam, ya. O, di, ne, sa, ka, nyame.